0: Thousands of pro-Palestinian protesters marched through central London on Saturday, May 16th.
1: I just wish that it would open other people's minds to the atrocities that's taken place and to the truth that is, you know, the truth of the matter, which is that Israel, its behaviour is unjust beyond belief. And, you know, and after the Holocaust, etc., all you can do is wish the Jewish people all the best. But they won't be able to live in peace until they allow Palestinian people to form their own state and let the Palestinian people live in peace.
0: The demonstration marked Nakba Day, commemorating Palestinians' loss of land in the 1948 war that followed the creation of Israel. Nakba means catastrophe in Arabic.
2: Well, the society is divided, and a lot of it is a failure of last 40 plus years of political decision making. And it's sad that you've got two groups of people are separated based on division and hate. But I think if you look at here, there is no hate or division. This is all about love and kindness and hope. And what we say to the other group, join us in that hope and kindness, because that's where the better future is, not on the other side.
0: Police deployed 4,000 officers, including reinforcements from outside the capital, and pledged the most assertive possible use of our powers in what they called their biggest public order operation in years.
3: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir.
4: So we had a great stay. It was an amazing period of time. President Xi's an incredible guy.
5: U.S. President Donald Trump talked up his two-day meeting with Chinese President Xi Jinping Friday, but he left China with no major breakthroughs on trade.

0: a failure of last 40 plus years of political decision making. And it's sad that you've got two groups of people are separated based on division and hate. But I think if you look at here, there is no hate or division. This is all about love and kindness and hope. And what we say to the other group, join us in that hope and kindness, because that's where the better future is, not on the other side.
1: Police deployed 4,000 officers, including reinforcements from outside the Capitol, and pledged the most assertive possible use of our powers in what they called their biggest public order operation in years.
2: Turkish President Recep Tayyip Erdogan praised the Turkish-American community for strengthening Turkey's presence in the United States, highlighting its growing influence across business, academia, and politics.
3: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor. Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz. İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir.
4: Ziraat Bank is with you all around the world.

0: Turkish President Recep Tayyip Erdogan praised the Turkish-American community for strengthening Turkey's presence in the United States, highlighting its growing influence across business, academia, and politics.
1: Türk-Amerikan toplumu tarafından 43.sü düzenlenen Türk Günü yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır. Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer